Adını haykırdım gecenin yüzüne. Ümitsiz, öfkeli, yani.

0: Ben seni...
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam.

0: yangınları.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

varsa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Aksa Radio F.
1: Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Bazen programa girmeden bakıyorum, mesajlar gelmeye başlıyor. Saat yaklaşınca ya şu şarkıyı çalsana, şunu çalsan da dinlesek. Ya da bazen sadece isim atılıyor, mesela Barış Manço. Sevgili Mahmut programın son şarkısı olarak Barış Manço şarkıları çalıyor. Bugün de ben ilk şarkı olarak sizlere Dönence'yi çalmak istedim. Önce bir 90'lar versiyonu ve daha sonra da orijinal versiyonuyla. Barış Manço bizlerle birlikteydi Dönence ile. 95.6 Radyo S'teyiz. Barış Manço ile başlarız da duman gelmez mi? Duman severler, köprü altı şimdi. Radyonuzda, güne bakanda. Herkese merhaba, hoş geldiniz programımıza.

böyle şarkılar çalmaya başlarız da böyle başlarsak programa da böyle gider mi acaba? Baktım Mor ve Ötesi isteyenler var. Geçen hafta Bursa'daydı biliyorsunuz. Geçen hafta pazartesi akşamı en sevilen şarkılarıyla Mor ve Ötesi Bursa'yı salladı. Bir kez daha geliyorlarmış, onu bir kez daha söylemiş olayım sizlere. Daha önce söyledik ama tarihi yaklaşınca hatırlatırız. Çünkü bir yaz bir kez yetmez. Bir yaz başında bir yaz sonunda iki konser yakışır. Mor ve Ötesi, Cambaz da burada.

Barış Manço'yu sever biliyorum sevgili Cahit abim. Barış Manço'yu ona göndermiş olayım. Ama sıradaki şarkı derseniz de Mor ve Ötesi'nin ardından Şebnem Ferah bizlerle birlikte olur. Hem de İlk Albümden, albümün de açılış şarkısıyla. Her ne kadar İstanbul'da konserler veriyor olsa da, İzmir konser tarihleri açıklanmış olsa da, Bursa'da Bursa. İnşallah. Biz söyleyelim, dile getirelim de hiç belli olmaz. Vazgeçtim dünyadan.

Mazhar Fatih Özkan diyenler ki herhalde her gün bir Mazhar Fatih Özkan şarkısı çalar duruma geldik. Dün mazeretim var, asabiyim ben çalmıştık. Bugünse Özkan Uğur'u saygıyla analım ve sakın gelme diyelim.

Şebnem Ferah çalarız da Özlem Tekin çalmaz mıyız? İkinci yarım saate geçmeden önce yıl 1996, İyi Kalbim ve onu da ilk tanıdığımız şarkı. Aşk her şeyi affeder mi? Özlem Tekin.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Kendi şarkıları haricinde Kadın Şarkıları adlı bir albüm yapmıştı Levent Yüksel. O albümde seslendirdiği bir Sezen Aksu çalışması Beni Unutma ile geldi. Biraz da slow bir şarkı ama arada slow şarkı da istiyorsunuz. Onlardan birini de Sezen Aksu seslendirecek. Onun şarkısı da Masum Değiliz. Yıl 1993, albüm Deli Kız'ın türküsü.

Bu kadar üzün yeter diyenlere. 90'ların sonuna doğru 4 şarkı seçtim ki of, hepsi birbirinden keyifli ve hareketli. İlkidir yine anacağımız sevgiyle, rahmetle. Albümüne de ayrılık olmaz. İlk albüm yıl 1995. Dert Değil ve Metin Arolat.

Ayın Kolçağı dandık sevgiyle saygıyla. Yıl 1998 ve Ölürüm elinde geldi. 90'ların sonuna doğru yaklaşıyorken bir şarkı daha çalacağım. Ondan sonra bu bölümü bitirip kısa bir reklam arası sonrası yenilerle devam edeceğim. Ama şöyle bir bakıyorum yenilerin arasına. Yeniler, daha doğrusu yeni düzenlemeler arasında da yine cover şarkılar var. Yani ne varsa eskilerde var. İşte onlardan bir tanesi. 92 yılından İyi Kalbinden Sertab Erener. Aldırma deli gönlümle bizlerle. Sevgili Handan ve İknur için gelecek radyolarınıza. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bazen 90'lar diyorum, eski ama eskimeyen diyorum, unutulmayan diyorum ama siz öyle şarkılar istiyorsunuz ki onları çalarken valla ikinci saate taşıyor bazen. Mustafa Ceceli Sessizler'le Ötesi Yok'la geldi. Yine bir istek şarkısıydı bu arada. Yani sadece 90'lardan mı istekler yapmak zorundayız diyenlere? Çalıyoruz valla. Ama yine 90'lardan bir şarkı. Bir Candan Erçetin klasiği. Dedublüman yorumuyla radyonuzda. Yalan. Yalan.

Fethi Bluman'ın daha önce yaptığı cover şarkıları çok severek, beğenerek dinliyorum. Ama bu şarkı bambaşka yapılmış. Altyapısı, düzenlemesi, klarneti, yorumu... Yalan! Fazıl Say geliyor arkadaşlar Bursa'ya. Caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eseri Görünmeyenler. Diyansin'le 5 Temmuz'da Bursa'da pazar akşamı ilk kez dinleyicilerle buluşacak. Yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeyen gerçekliklerden yola çıkan eser, sokak hayvanlarına dair duyarlılığı, doğa katliamlarını ve çağımızın doğuyla batı arasına sıkışan yeni gerilimlerini merkezine alıyor. Fazıl Say'ın bu eser için seçtiği şiirler müzikal anlatıyı derinleştirirken, Türk müziği öğeleri, çağdaş müzik dili ve cazın özgür ifade alanı güçlü bir ses dünyasında birleşecek. Program yalnızca müzikal bir buluşma değil, aynı zamanda doğa, insan, toplum ve günümüz dünyasının çelişkileri üzerine düşünen çağdaş bir ifade alanı yaratıyor. Peki kimler var Jazz Quintet'te? Piyanoda Fazıl Say, vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslan Antsay, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Otman. Fazıl Say, Jazz Quintet, Görünmeyenler Dünya Premieri, 5 Temmuz Pazar saat 21'de Bursa'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı organizasyonuyla geliyor ilimize. Bilet satışları ise bu bilette devam ediyor.

Akıncı bir Yıldız Tilbe şarkısıyla Hastayım Sana ile bizlerle birlikteydi. Bırakma beni. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da. Yenilerle devam ederken aslında geçen yılın sonlarına doğru yayınlandı. Ama bakıyorum listelerde 6-7 ay geçmesine rağmen hala ilk onda, hala çok çalıyor. Tarkan, anılarla yaşamakla geliyor.

Bursa Kötür Yolu Festivali konser akşamlarıyla müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Cumartesi başladı, pazar, pazartesi, salı derken bugün 5. akşamında acaba kim ağırlayacak? Önce dönelim 3. akşama. Sahne aldı. Kim aldı? Derya Ulu. Sevilen şarkılarıyla ziyaretçilere müzik şöleni yaşatmış. Sanatçıya nişanlısı ve müzisyen Asil Gök'ün sahnede eşlik etmesi ise akşamın en dikkat çeken anlarından biri olmuş. Bursa Kültür Yolu Festivali'nin 3. konser akşamında FSM alanındaydı Derya Ulu. Konser boyunca Sana Çıkıyor Yollar, Hani ve tabii ki yeni şarkısı Şımarık. En sevilen şarkılarını seslendirmiş sahnede. Beni terk edeceksen. Enerjik sahne performansıyla beğeni toplamış. Asil Gök'le düetler yapmış. Eğlenceli dakikaları takip etmiş. Şarkılar festival heyecanını zirveye taşımış. O zaman Derya Ulu'dan tabii ki yeni şarkısı Şımarık'ı çalarız. Ondan sonra devam ederiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ve dün akşam Serkan Kaya sahnedeymiş. Konser boyunca hafızalarda yer etmiş şarkılarının yanı sıra yeni abiminde yer alan Tanımam isimli yepyeni şarkısıyla da sahnede coşku dolu anlara imza atmış Serkan Kaya.
1: Sen de
0: festival alanını dolduran müzikseverler şarkılara hep bir ağzını eşlik ederken özellikle duygusal eserlere cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etmişler. Yayın.

Konser sırasında Bursa'da dinleyicileriyle de sık sık sohbet etmiş Serkan Kaya. Şehre özel övgü dolu sözleriyle dinleyicilerden büyük alkış toplamış. Bursa Kötülyolu Festivali'nin alan sahnesi. Festival boyunca birbirinden değerli sanatçıları Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla da Festival Bursa'nın farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Çok da güzel ve keyifli bir proje. Murat Yeter'in projesi. İşte projeden geldi. Serkan Kaya, Bekar Gezelim'le. Peki bu akşam kim var sahnede? Onu da aktaralım, söyleyelim. Daha iki hafta önce Bursa'daydı. Hatta sonbaharda bir kez daha gelecek ve şarkılarını söyleyecek. Ama bu akşam FSM hastane alanında ücretsiz olarak izleyebileceğiniz isimse Levent Yüksel. Saat 21'de başlayacak konser. Yine en sevilen şarkılarıyla sahnede olacak kendisi. 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Bursa'da.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen etkinlikler kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ederken festivalin dördüncü gününde şiir, zanaat ve sinemayla şekillenen programlar öne çıkmış. Farklı yaş gruplarından ziyaretçiler Bursa İl Halk Kütüphanesi, Ördekli Kültür Merkezi ve Mustafa Kemal Paşa'da gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya gelmişler. Bursa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Çok Kitabı ekseninde İhsan Deniz şiiri söyleşisinde İhsan Deniz'in şiir anlayışı ve edebiyat dünyasındaki yeri ele alınmış. Tel kırma atölyesinde katılımcılar Anadolu'nun kökte el sanatlarından biri olan tel kırma tekniğiyle tanışmış. Sinema Yollarda projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçiriliyor. Açık havada film gösterimi sunuyor. Bursa Kültür Yolu Festivali ile birlikte sinema severlere keyifli bir seyir deneyimi yaşatıyor. Festival süresince devam edecek Yaşayan Miras kısa film gösterimleri, kültürel mirasın taşıyıcısı olan sanatçı ve zanaatkarların üretim hikayelerini izleyicilerle buluşturuyor. Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kaza zizeye, farklı geleneksel sanat dallarını konu alıyor. Ustaların bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir kanıt niteliği taşıyor. Festival boyunca sizler de takip edebiliyorsunuz. Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali pazar gününe kadar da devam ediyor. Annem Varman'ın düzenlemesiyle yeniden yorumla Ebru Gündeş. Reklam öncesi burada. Şarkısı Çingenem'le.

0: yaptın sinirden.
1: Bu akşam Levent Yüksel var dedik. 2 Temmuz Perşembe akşamı, yani yarın akşam Ebru Yaşar. 3 Temmuz Cuma Gökhan Türkmen. 4 Temmuz Cumartesi Murat Boz. 5 Temmuz Pazar akşamı ise Sinan Akçıl. FSM Hastane alanında saat 21'de Bursalılarla olacak. Tüm konserler ücretsizdir. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivali sosyal medya hesabı kulturyolufestivali.com internet sitesiyle @Türkiye_Kültür Yolu Instagram hesabı üzerinden de takip edilebiliyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Saygı 1 projesinde Mustafa Sandal şarkıları, ki onlardan biri de Denize Doğru. En çok konuşulanlardan bir tanesiydi Nick Binler'in yorumuyla. Yapay zeka mı değil mi? En azından sahnede canlı söyleselerdi. Polemikler derken geride kaldı ama şarkılar tabii ki hatırası, anısı o gecenin. Güzel de bir çalışma oldu. Altyapısı, düzenlemesi ve yorumuyla Denize Doğru geldi. Reklamların ardından son yarım saate girerken. Şimdi Kenan Doğulu, Salmantin'le ortak çalışmasıdır. Geçen yıldan durup dururken.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bir de özel bir konser var ki Perşembe, yani yarın akşam saat 20'de Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa AVP sahnesinde. Yeşilçam şarkıları. Şöyle bir geçmişe götürecek sizleri. Güzel, keyifli şarkılar. Şef Hakan Özlem yönetiminde. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korusu eşliğinde. Sizler de eşlik edeceksiniz. Beraber söyleyeceksiniz. Bu arada biletler biletinial.com'da ama bir haberim var. Son biletler çok az kalmış. Tükenmek üzereymiş. Katılmak, gitmek istiyorsanız, daha önce haberim yoktu diyorsanız o son biletlerden bir tanesini muhakkak edinin.

Rain Man, sen var ya, yenisiydi. Yeni şarkısıyla katıldı Güne Bakan'a. Dün akşam çalışmadığım için, ki akşamları biliyorsunuz haftada iki gün. Özlüce de Cemil'de üç günde, Görük'le de Kaygısız'da çalıyorum. Yani radyo ve televizyon haricinde akşamları da mekanlarda güzel şarkılar paylaşıyoruz sizlerle. Ama sana akşamların boş olunca hemen tabii ki o fırsatı değerlendirip dedim ki gideyim sinemaya. İzleyemediğim filmler var. Arda arda hepsini bir akşamda bitireyim. Ve dün akşam 3 tane film seyrettim arka arkaya. Radyo programından sonra serin serin klimalı salonlarda. İlk izlediğim film Supergirl. Geçen yaz gösterime giren Superman'le yeni bir sayfa açtı DC sinematik evreni. Ve işte onun yeni filmi Supergirl bu hafta gösterime girdi. Krypton'un yıkımının ardından hayatta kaldı Kara Zor-El. Galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürükleniyor. Acımasız bir düşmanın tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Supergirl kimliğiyle güçlerini beklenmedik biriyle birleştiriyor. İntikam ve adalet içinde çıktıkları bu yol destansı bir yıldızlar arası yolculuğa dönüşüyor. 10 üzerinden kaç verdin derseniz, ki böyle yıldız verelim isterseniz, izlediğim 3 filmi de anlatacağım çünkü sizlere. Ben bu filme 10 üzerinden kaç puan vereyim? 7 puan verdim. Eğlendim, güzel vakit geçirdim tam 2 saat boyunca. Dediğim gibi klimalı salonda serin serin bana çok iyi geldi. Supergirl, eğer hala izlemeyen varsa ya da izlemeyi düşünenler varsa bu hafta onlar için bir fırsat. Çünkü ilk gösterime girdiği hafta en büyük salonda izleyebiliyorsunuz bu tarz filmleri.

İzlediğim ikinci film ise merakla beklenen bir serinin yeni filmi. Oyuncak hikayesi 5. filmiyle vizyona girdi geçtiğimiz hafta. Buzz, Woody ve Jesse'nin başını çektiği oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini izliyorsunuz. Ara ara gözlerim dolmadı desem yalan söylemiş olurum herhalde. Ben bu filmi çok beğendim. Daha önceki oyuncak hikayelerinin hepsini izledim. Bazılarını böyle hayal meyal hatırlıyorum ama herhalde aralarında en beğendiğim filmlerden bir tanesi.

Oyuncak hikayesi 5. 10 üzerinden 10 versem yine yanlış bir şey söylememiş olurum. Hem büyükler izleyebilirler, hem küçükler izleyebilirler. Anneler babalar çocuklarıyla beraber yaz tatilinde. Özellikle böyle sıcak havalarda gidip serin serin salonlarda Oyuncak hikayesinin yeni filmini izleyebilirler. Ve en son izlediğim film ise Derin Kabus ismiyle gösterime girdi. Los Angeles'tan bir uçak Şangay'a gitmek üzere kalkıyor. Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken beklenmeyen bir patlama sonucunda denizin tam ortasına düşüyor. Hatta okyanusun ortasına düşüyor desek doğru olur. Hayatta kalan yolcular, Mercan Resifi'ne saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalıyor ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlıyor. Tamam, bazı yerlerde bu kadar da olmaz dediğiniz zamanlar oluyor filmi izlerken. Ama zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz, saate bakmıyorsunuz. Bir bakmışsınız 2 saat içerisinde Derin Kabus başlamış bitmiş. Onlarla kaygılanıyorsunuz, onlarla üzülüyorsunuz. Sonra gözlerinizi kapatınca köpek balıkları gözlerinizin önüne geliyor. Güzel çekilmiş bir draması olan, keyifli bir seyirlik. Buna da 10 üzerinden yine 6,5'tan 7 vereyim. Yani güzeldi benim için 3 filmi art arda seyretmek. Araya böyle bir animasyon sıkıştırıp biraz kafayı dağıtmak. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle dediğim gibi bu sıcak havalarda serin serin klimalı salonlara gidin. Böyle keyifli filmleri sevdiğiniz kişilerle birlikte izleyin. Bitirelim bu programı. 2 şarkı çalacağım. Önce Sezen Aksu Aşk Dansı. Ardından da Mabel Matiz yenisiyle Umurum Dışı'yla bizlerle olacak. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın. Da...

0: termal ve spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Ben seni...
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam.
5: Radyo S. Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Yani seni...
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

olsun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi,

Yolların, gözyaşların hep sana olacak, sarılışların. Boş ver, boş ver.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan değil.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla... ...taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince... ...idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar... ...ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı... Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bursa Radyo F.
1: Kimseye değil sana isyanım, güzel günlerim

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.